say, Loyal? Is that a wanna hear?

bildiğin zaman. Senin derdin bana da dert, benimki de yeter bana. Bu gece de boşluğuma geldim, buna deniyor.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi, söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar getir. Aklından korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden, bul beni. Kaybım oldu deyip dirilt yeniden, sen tanı beni. İçinden geç.

için gidiyor. Dayanmak çok zor. Geceler bunu görüyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

yazlık o yaz. Sen bana, ben sana, komşu evlerde, gök sarmaşıklar gibi

yüzünü getirdi biraz. Öpüşürken korkusu bir şeylerin aşkımıza ilk hüznü getirdi biraz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evcil hayvanınızın sanıldığı gibi stresinizi azaltmadığı, aksine artırabildiği keşfedildi. Neredeyse hepimizin katıldığı bir inanış var. Evcil hayvanlar stresinizi azaltır. Birçok insan stresli bir günün ardından kendinizi veya köpeğinizi sevmenin size anında huzur verdiğini düşünür. Ancak gerçekleştirilen yeni bir araştırma durumun aslında böyle olmadığını gösteriyor. Bilim insanları gerçek zamanlı verileri toplayabilmek adına oldukça titiz bir yöntem izlediler. Araştırma kapsamında tam 188 kedi ve köpek sahibi 5 gün boyunca kesintisiz olarak takip edildi. Katılımcıların akıllı telefonlarına yüklenen özel bir uygulama aracılığıyla gün içinde sürekli olarak ruh halleri, stres seviyeleri ve o an evcil hayvanlarıyla ne tür bir etkileşim içinde oldukları soruldu. Bu sayede evcil hayvanların insanlar üzerindeki anlık etkileri ilk kez bu kadar net bir şekilde mercek altına alındı. Genel haritaya bakıldığında kedi ve köpeklerle vakit geçirmek genel anlamda daha iyi bir ruh haliyle ve daha az negatif duyguyla ilişkilendiriliyor. Yani evcil hayvanlar uzun vadede insanı kesinlikle daha mutlu kılıyor. Fakat iş anlık stres yönetimine geldiğinde sonuçlar değişiyor. Öyle ki bu tarz etkileşimlerde stresin azalmadığı, aksine artabildiği görüldü. En dikkat çeken kısımlardan biri ise kedilerle alakalı olan kısım. Elde edilen verilere göre kedilerle etkileşime giren katılımcıların etkileşim sonrasında öncesine kıyasla daha da fazla stres hissettikleri rapor edildi. Tabii ki bilim insanları bu sonucu hemen mutlak bir doğru olarak kabul etmemek gerektiğinin altını çiziyor ve bu veriye temkinli yaklaşılması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü çalışmaya katılan kedi sahiplerinin sayısı köpek sahiplerine kıyasla istatistiksel olarak önemli ölçüde daha azdı. Ayrıca çalışmada evcil hayvanlarla kurulan etkileşimin türü arasında bir ayrım yapılmadı. Örneğin koltukta uzanıp kedinizle sakin bir şekilde sarılmak son derece rahatlatıcı olabilirken bitmek bilmeyen tırmalamalı ve güreşe girişmekse doğal olarak vücudun stres tepkisini tetikleyebiliyor. Kısacası buradaki durum evcil hayvanınızın o anki kişiliğine ve moduna da dayanıyor olabilir. Hayvan sahipleri dostlarının ne zaman oyun oynamak isteyip ne zaman yalnız kalmak istediğini her zaman doğru analiz edemiyor. Onları istemedikleri bir anda zorla sevmeye veya oynamaya çalışmak hem hayvanı hem de dolaylı olarak sizi daha fazla strese sokuyor olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Tüpe FM reklam. Just. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
0: Geniş hacim büyük hediye. Başak Ticareti Arçelik'te geniş hacimli buzdolabı alımına S7564 süpürge hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
0: Küpe FM Reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evcil hayvanınızın sanıldığı gibi stresinizi azaltmadığı, aksine artırabildiği keşfedildi. Neredeyse hepimizin katıldığı bir inanış var. Evcil hayvanlar stresinizi azaltır. Birçok insan stresli bir günün ardından kendinizi veya köpeğinizi sevmenin size anında huzur verdiğini düşünür. Ancak gerçekleştirilen yeni bir araştırma durumun aslında böyle olmadığını gösteriyor. Bilim insanları gerçek zamanlı verileri toplayabilmek adına oldukça titiz bir yöntem izlediler. Araştırma kapsamında tam 188 kedi ve köpek sahibi 5 gün boyunca kesintisiz olarak takip edildi. Katılımcıların akıllı telefonlarına yüklenen özel bir uygulama aracılığıyla gün içinde sürekli olarak ruh halleri, stres seviyeleri ve o an evcil hayvanlarıyla ne tür bir etkileşim içinde oldukları soruldu. Bu sayede evcil hayvanların insanlar üzerindeki anlık etkileri ilk kez bu kadar net bir şekilde mercek altına alındı. Genel haritaya bakıldığında kedi ve köpeklerle vakit geçirmek genel anlamda daha iyi bir ruh haliyle ve daha az negatif duyguyla ilişkilendiriliyor. Yani evcil hayvanlar uzun vadede insanı kesinlikle daha mutlu kılıyor. Fakat iş anlık stres yönetimine geldiğinde sonuçlar değişiyor. Öyle ki bu tarz etkileşimlerde stresin azalmadığı, aksine artabildiği görüldü. En dikkat çeken kısımlardan biri ise kedilerle alakalı olan kısım. Elde edilen verilere göre kedilerle etkileşime giren katılımcıların etkileşim sonrasında öncesine kıyasla daha da fazla stres hissettikleri rapor edildi. Tabii ki bilim insanları bu sonucu hemen mutlak bir doğru olarak kabul etmemek gerektiğinin altını çiziyor ve bu veriye temkinli yaklaşılması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü çalışmaya katılan kedi sahiplerinin sayısı köpek sahiplerine kıyasla istatistiksel olarak önemli ölçüde daha azdı. Ayrıca çalışmada evcil hayvanlarla kurulan etkileşimin türü arasında bir ayrım yapılmadı. Örneğin koltukta uzanıp kedinizle sakin bir şekilde sarılmak son derece rahatlatıcı olabilirken bitmek bilmeyen tırmalamalı ve güreşe girişmekse doğal olarak vücudun stres tepkisini tetikleyebiliyor. Kısacası buradaki durum evcil hayvanınızın o anki kişiliğine ve moduna da dayanıyor olabilir. Hayvan sahipleri dostlarının ne zaman oyun oynamak isteyip ne zaman yalnız kalmak istediğini her zaman doğru analiz edemiyor. Onları istemedikleri bir anda zorla sevmeye veya oynamaya çalışmak hem hayvanı hem de dolaylı olarak sizi daha fazla strese sokuyor olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesam Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesam Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Küpe FM reklam.
1: Tekirdağ Çerkezköy Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor'da.

0: otosor.com.tr.
1: Tekirdağ Çerkezköy Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Güleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Güleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. Just.
6: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
8: Küpe FM reklam.

Sabah haberlerinden bir kez daha günaydın. Küpe FM burası. 8.18'i gösteriyor saatler. 5 günlük serin ve yağmurlu, hatta soğuk bir sürece başlıyoruz. Bu tür havaları sevenler ziyadesiyle memnun olacaklardır. Örneğin ben, bugün hava kapalı olacak. Detayları az sonra aktaralım bakalım. Ve güzel şarkılarla güne başladık, öyle devam edelim. Sonrasında da hemen gündem yoğun. Burası Türkiye, başka yerlerde, mesela Kuzey Avrupa ülkelerinde bir senede, hatta 3 senede, hatta 5 senede olacak olan olaylar bizde bir günde oluyor bitiyor. Hop, yerine yenisini konuşuyoruz. Bakalım gündemde neler var. Saat 10'a kadar beraberiz. Günaydın Trakya. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sıcaklıkları 10 derece birden düşürecek. Özellikle perşembeden sonra gündüz bile üşüyeceğiz. Mis gibi sonbahar, kış süreci başlıyor. Başlasın artık, her mevsim zamanında güzel. Bu akşama dönecek olursak, bu akşam merakla bekleniyor tabii Galatasaray ile Barcelona arasındaki karşılaşma. Saat 22'de başlayacak. Karşılaşma başladığı dakikalarda hava çok bulutlu olacak. Aralıklarla yağmur yağacak. Sıcaklıksa 16 derece dolaylarında olacak. Maça gidecek taraftarlara hatırlatılır.

0: Kulübe FM reklam.
1: Tekirdağ Çerkezköy Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Tekirdağ Çerkezköy Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli takip.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Yusuf Türk Yılmaz hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
6: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.
7: Küpe FM reklam.

Akşama oynanacak olan Galatasaray Barcelona karşılaşmasında hava nasıl olacak diye az önce hatırlattık sizlere. Tabii milli takım tarafında hava nasıl, ona da bir göz atalım. Montella'nın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına hız veren A milli takımda Arda Turan'ın teknik direktörlük ihtimali Shakhtar Donetsk'in olumsuz yaklaşımı nedeniyle zayıfladı. Bu gelişme sonrasında TFF yeni adaylarla ilgili yoğun bir çalışma sürdürüyor ve aşağı yukarıda böyle konuşulan isimler şu dakikalarda. Mesela milli takımı daha önce 2011-2013 yılları arasında çalıştıran Abdullah Avcı'nın adı ön planda. Fatih Tekke adı konuşuluyor. Tabii yabancı adaylar da gündemdeymiş. TFF Başkanı güvenebileceğim bir isim olsun yanımda diyormuş Hacı Osmanoğlu.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Önceden filmlerde gördüğümüz olaylar şimdi artık gerçek hayatta karşımıza çıkıyor. Mesela macera filmlerinde, casusluk filmlerinde çok sık karşımıza çıkardı. Böyle bir takım sistemleri hackliyor bir takım insanlar, karanlık insanlar. Fransa'da da benzer bir şey yaşandı. 11 Ekim'i 12 Ekim'e bağlayan gece Fransa'da birçok markette siber saldırı düzenlendi. Saldırganlar marketlerdeki buzdolaplarının sıcaklık kontrol sistemlerine sızdılar ve saldırıda 500'den fazla mağaza etkilendi. O buzdolaplarına sızıp o buzdolaplarının sıcaklık ayarını düşürünce tabii tonlarca gıda malzemesinin bozulduğu, ziyan olduğu ve maddi zararında milyonlarca euroluk olduğu konuşuluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 18 Pro 137.999 lira, iPhone 18 Pro Max 149.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor.
1: Saat 9.
0: Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Pastırma sıcakları bugün itibarıyla sona eriyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde etkili olacak. Sağanak ve gök gürültülü yağış hafta boyunca devam edecek. Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Okul saldırıları, uyuşturucu ve zorbalık tehlikelerine karşı İçişleri Bakanlığı'nın Şefkat Kalkanı projesi hayata geçiyor. Proje kapsamında aileler dijital ve gerçek dünyada riskleri tanıma, bazı evlerde bulunan silah ve tehlikeli aletlerin güvenli biçimde korunması, gerektiğinde kiminle iletişime geçileceği noktasında eğitimler verilecek. Birleşmiş Milletler Aralık 2024'ten bu yana 1.8 milyondan fazla Suriyeli mültecinin ülkelerine, ülke içindeki yerinden edilmiş 2 milyonu aşkın kişinin de evlerine döndüğünü bildirdi.
3: Spor.
4: Trabzonspor Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi deplasman tribün yasağının kaldırılmasını istedi. Beşiktaş kulübü ise Bordo Mavili ekibin deplasman yasağının kaldırılması talebine destek verdi. Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında bu akşam konuk olacakları Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu ve buna uygun oynadığını söyledi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 36 kuruş, 1 euro 55 lira 19 kuruş, gram altın 6.661 liradan, çeyrek altın 10.793 liradan alıcı buluyordu.
5: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
6: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
3: Biçen Market hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kırklar ile 18, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale 19, İstanbul 20 derece.
3: Biçen Market hava durumunu sundu.
4: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Yeni saatimiz 9'u 5 dakika geçiyor. 13 Ekim Salı sabahındayız. Haber bülteninde şöyle bir yine günün gelişmelerine göz attık. Spordaki gelişmeler, hava durumunun detayları, finans bülteni hepsi bir arada. Saat başında saat 9 ile 18 arasında her gün yayınlanıyor hafta içi. Şimdi sabah haberlerine yeniden dönelim. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber verelim. Yakında biliyorsunuz kış lastiği uygulaması başlayacak, tarih itibariyle yaklaşıyor. Acele edin, lastik değiştirmek için geç kalmayın çünkü geç kalan yandı. Kauçuk ve karbon siyahı maliyetlerindeki tarihi zirveler lastik imalatçılarını zora sokmuş. 60'ı aşkın markanın fiyat artışına gitmesinin ardından sektörde zam dalgasının süreceği öngörülüyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Tekirdağ Çerkezköy Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Tekirdağ Çerkezköy Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Opel Combo Ekim ayına özel 750 bin TL 12 ay %0 faiz ve 69 bin TL takas desteğiyle Opel Çetaş Çorlu'da. Sınırlı sayıdaki araç için geçerli bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar için telefon 0282 685 4020.
4: Opel, wir leben Autos. Just
5: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just Wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just Wow şimdi Makro Center'larda.
6: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
7: Silivri'de lezzetin adresi şimdi kapınızda. Villa Restoran'ın birbirinden lezzetli kebapları, enfes köfteleri, doyurucu hamburgerleri artık paket servisle evinizde. Öğle molasında, akşam yemeğinde ya da canınız güzel bir yemek çektiğinde siz sipariş verin, Villa Lezzeti kapınıza gelsin. Sipariş hattı 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Sevdiğiniz lezzetler şimdi bir telefon uzağınızda.
0: Küpe FM reklam.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu? Yani...

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin, ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın 0212 993 1294. Chery.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Saatler 9.45'i gösteriyor. Az sonra saat başında haber bülteninde günün gelişmelerini Sergen Akın sizlere aktaracak. Hava durumunun detayları, spor camiasındaki gelişmeler, dövizde durum ne, altında bir yükseliş mi var yoksa düşüş mü var, hepsi detaylarıyla her saat başı haber bültenlerimizden sizlere aktardığımız başlıklar arasında yer alıyor. Sabah haberlerinde Salı'nın haberleri burada sona eriyor. Gün boyunca bulunduğunuz yerde en güzel şarkılar radyolarınızdan sizlere ulaşmaya devam edecek. Yarın sabah saat 8'de yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Hasret.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evcil hayvanınızın sanıldığı gibi stresinizi azaltmadığı, aksine artırabildiği keşfedildi. Neredeyse hepimizin katıldığı bir inanış var. Evcil hayvanlar stresinizi azaltır. Birçok insan stresli bir günün ardından kendinizi veya köpeğinizi sevmenin size anında huzur verdiğini düşünür. Ancak gerçekleştirilen yeni bir araştırma durumun aslında böyle olmadığını gösteriyor. Bilim insanları gerçek zamanlı verileri toplayabilmek adına oldukça titiz bir yöntem izlediler. Araştırma kapsamında tam 188 kedi ve köpek sahibi 5 gün boyunca kesintisiz olarak takip edildi. Katılımcıların akıllı telefonlarına yüklenen özel bir uygulama aracılığıyla gün içinde sürekli olarak ruh halleri, stres seviyeleri ve o an evcil hayvanlarıyla ne tür bir etkileşim içinde oldukları soruldu. Bu sayede evcil hayvanların insanlar üzerindeki anlık etkileri ilk kez bu kadar net bir şekilde mercek altına alındı. Genel haritaya bakıldığında kedi ve köpeklerle vakit geçirmek genel anlamda daha iyi bir ruh haliyle ve daha az negatif duyguyla ilişkilendiriliyor. Yani evcil hayvanlar uzun vadede insanı kesinlikle daha mutlu kılıyor. Fakat iş anlık stres yönetimine geldiğinde sonuçlar değişiyor. Öyle ki bu tarz etkileşimlerde stresin azalmadığı, aksine artabildiği görüldü. En dikkat çeken kısımlardan biri ise kedilerle alakalı olan kısım. Elde edilen verilere göre kedilerle etkileşime giren katılımcıların etkileşim sonrasında öncesine kıyasla daha da fazla stres hissettikleri rapor edildi. Tabii ki bilim insanları bu sonucu hemen mutlak bir doğru olarak kabul etmemek gerektiğinin altını çiziyor ve bu veriye temkinli yaklaşılması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü çalışmaya katılan kedi sahiplerinin sayısı köpek sahiplerine kıyasla istatistiksel olarak önemli ölçüde daha azdı. Ayrıca çalışmada evcil hayvanlarla kurulan etkileşimin türü arasında bir ayrım yapılmadı. Örneğin koltukta uzanıp kedinizle sakin bir şekilde sarılmak son derece rahatlatıcı olabilirken bitmek bilmeyen tırmalamalı ve güreşe girişmekse doğal olarak vücudun stres tepkisini tetikleyebiliyor. Kısacası buradaki durum evcil hayvanınızın o anki kişiliğine ve moduna da dayanıyor olabilir. Hayvan sahipleri dostlarının ne zaman oyun oynamak isteyip ne zaman yalnız kalmak istediğini her zaman doğru analiz edemiyor. Onları istemedikleri bir anda zorla sevmeye veya oynamaya çalışmak hem hayvanı hem de dolaylı olarak sizi daha fazla strese sokuyor olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir diye konuştu. AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıkların 8-10 derece azalması bekleniyor. Hafta sonu 28 derecelere kadar çıkan sıcaklıkların bugünden itibaren rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte mevsim normalleri altına düşeceği ve kuvvetli fırtınayla sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı uyarısında bulundu. Çorlu'da plakasız motosikletiyle polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ve seyir halindeki otomobile çarpan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 300 bin lira para cezası uygulandı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında varılan enerji ateşkesi anlaşmasının her iki taraftan da ihlal edildiğini ancak anlaşmanın geçerli olduğunu savundu.
1: Spor.
2: Beşiktaş'ta sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Vaclav Cherny'nin yaklaşık 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 36 kuruş, 1 euro 55 lira 19 kuruş, gram altın 6.661 liradan, çeyrek altın 10.793 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kırklareli 18, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale 19, İstanbul 20 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. 13 Ekim Salı sabahında haftanın tam ortasına doğru ilerlerken enerjimizi zirveye taşımaya geldik. Sonbaharın tatlı serinliği yüzünü gösterdi ama biz buradayız. İçinizi ısıtacak en hit şarkılarla karşınızdayız. Yeni albümünün ilk şarkısı için gün sayan, şarkı için tüm hazırlıkları bitirmek üzere olan ve klibini çeken Ekim sonu yayında olacak şarkının sözü ve müziği Merve Olefter ve aranjesi Mahdene bir imzası taşıyan Dalga Dalga isimli parçayla adından bahsettirecek Unride'ın radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Kahveleriniz, çaylarınız hazırsa trafikte olanlar, işe yetişmeye çalışanlar, güne yeni başlayanlar. Kemerlerinizi bağlayın, önümüzdeki saatler boyunca modumuzu hiç düşürmüyoruz. Harika bir salı günü için açılışı yaptık, siz de eşlik edin, gününüz güzelleşsin. Yıldırım Türker'in şiirsel sözleriyle Vedat Sakvı'nın bestesini kendine özgü güçlü yorumuyla buluşturduğu Gökyüzümün Yıldızları 2 albümünün 4. single'ı Sarılsam Üşür Müsünüz isimli parçayı da hayranlarının beğenisine sunan Cem Adrian'a kulak veriyoruz.

0: aşktır artık.
1: Bir reklam.
2: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

0: kıyamam. Ulan git.
1: Bugün 13 Ekim, takvimler Ekim ayının ortasını gösterirken yeni bir güne daha birlikte uyandık. Salı günleri bazen haftanın yorgunluğunun hafiften hissettirildiği ama hafta sonuna da adımların atıldığı tatlı bir köprüdür. 3. albümü Uzay'ı çıkaran, 3 yaşındaki oğlunun adını taşıyan ve kapağında da oğlunun fotoğrafının yer aldığı albümü tamamladığı Levent Tekin, müzik stüdyosunda yaptığı söyleşide Kaydın karakterini anlatan, oğlumun ruhunu kapsayan, biraz yaramaz, biraz hızlı, aynı zamanda çok sevecen Mert ve dobra dobra albüm oldu diyen Mörder radyolarınızda şimdi. Spanky, spanky.

otosor.com.tr. Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz. Sabah yatakları.
3: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Opel Combo Ekim ayına özel 750 bin TL 12 ay %0 faiz ve 69 bin TL takas desteğiyle Opel Çetaş Çorlu'da. Sınırlı sayıdaki araç için geçerli bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar için telefon 0282 685 4020.
2: Opel, wir leben Autos.
3: Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Yusuf Türk Yılmaz hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
7: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisurucukursu.com.
1: Modern tasarımı ve yeni nesil bağlantı özellikleriyle ailelerin ve profesyonellerin beklentilerini karşılayan Citroen Berlingo 750 bin TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı ve takas desteğiyle Citroen Çetaş Çorlu'da sizleri bekliyor. Kampanya detayları için 0282 685 4020 numaralı telefondan Citroen Çetaş Çorlu'yu arayabilir veya çetaş.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Citroen.
8: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
9: Sabah yatakları.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Pastırma sıcakları bugün itibarıyla sona eriyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde etkili olacak. Sağanak ve gök gürültülü yağış hafta boyunca devam edecek. Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Okul saldırıları, uyuşturucu ve zorbalık tehlikelerine karşı İçişleri Bakanlığı'nın Şefkat Kalkanı projesi hayata geçiyor. Proje kapsamında aileler dijital ve gerçek dünyada riskleri tanıma, bazı evlerde bulunan silah ve tehlikeli aletlerin güvenli biçimde korunması, gerektiğinde kiminle iletişime geçileceği noktasında eğitimler verilecek. Birleşmiş Milletler Aralık 2024'ten bu yana 1.8 milyondan fazla Suriyeli mültecinin ülkelerine, ülke içindeki yerinden edilmiş 2 milyonu aşkın kişinin de evlerine döndüğünü bildirdi.
1: Spor.
2: Trabzonspor Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi deplasman tribün yasağının kaldırılmasını istedi. Beşiktaş kulübü ise Bordo Mavili ekibin deplasman yasağının kaldırılması talebine destek verdi. Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında bu akşam konuk olacakları Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu ve buna uygun oynadığını söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 36 kuruş, 1 euro 55 lira 19 kuruş, gram altın 6.661 liradan, çeyrek altın 10.793 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kırklareli 18, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale 19, İstanbul 20 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Bugün yayında bolca güzel müzik ve günün öne çıkan müzik haberleri var. Masanızda sıcacık bir çay, direksiyonda güzel bir tebessüm eksik olmasın. Yeni bir gün programı kaldığı yerden devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bilgi görerek YouTube trend listelerinde 5. sıraya kadar yükselen şarkının yakaladığı bu ivmenin ardından hayranlarına yeni bir albüm müjdesi de veren akustik gitar melodileriyle bezeli melodik trap ve hip hop tarzındaki parçada ayrılık, yalnızlık, özlem ve bitmeyen içsel hesaplaşmaları konu aldığı Bir Kahve Yaptım isimli parçayla Poezi şimdi konuğumuz oluyor.

0: Metropol FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469. Just.
1: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
7: Sabah yatakları.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadı bu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Sonbaharın kendine has o üzümlü ama bir o kadar da huzur veren atmosferiyle güne başladık. Şehrin koşturmacası içerisinde ruhunuzu dinlendirecek melodilerle küpe fan frekanslarındayız. Türkçe ve İspanyolca sözlerin harmanlandığı, enerjik bir pop latin altyapısına sahip olan, Türkçe sözlerini kendisinin seslendirdiği, Rumen şarkıcı Otilia'nın ise İspanyolca vokalleri ve kendine has tarzıyla eşlik ettiği Benden Kaçamazsın isimli yepyeni single çalışmasını hayranlarının beğenisine sunan Türk pop müziğinin deneyimli isimlerinden Emre Altuğ bizlere sesleniyor.

0: PFM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisurucukursu.com.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 12 94.
4: Çeri.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
7: Sabah yatakları.
0: Küpe FM reklam.

Dışarıda dökülen yapraklar, serin bir rüzgar ama radyonuzun frekansında içinizi ısıtacak melodiler var. İster yolda olun, ister evde, pencere kenarında önümüzdeki saatlerde günün tüm stresini geride bırakıyoruz. Küpe FM ailesi olarak güzel bir salı günü diliyoruz. Ekranların popüler yapımı taşıyacak bu deniz dizisinin yeni sezonu ilk bölümünde kullanılarak izleyicilere tanıtılan ve dizinin sahneleriyle harmanlanan özel bir klibi de tüm dijital platformlarda yayımladığı, sözü ve müziği tamamen Yüksel Baltacı G'ye ait olan Sebep Oldu isimli parçayla bugünlerde gündemde olan Türk müziğinin üretken isimlerinden Ferhat Göçer radyolarınızda şimdi.

0: reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evcil hayvanınızın sanıldığı gibi stresinizi azaltmadığı, aksine artırabildiği keşfedildi. Neredeyse hepimizin katıldığı bir inanış var. Evcil hayvanlar stresinizi azaltır. Birçok insan stresli bir günün ardından kendinizi veya köpeğinizi sevmenin size anında huzur verdiğini düşünür. Ancak gerçekleştirilen yeni bir araştırma durumun aslında böyle olmadığını gösteriyor. Bilim insanları gerçek zamanlı verileri toplayabilmek adına oldukça titiz bir yöntem izlediler. Araştırma kapsamında tam 188 kedi ve köpek sahibi 5 gün boyunca kesintisiz olarak takip edildi. Katılımcıların akıllı telefonlarına yüklenen özel bir uygulama aracılığıyla gün içinde sürekli olarak ruh halleri, stres seviyeleri ve o an evcil hayvanlarıyla ne tür bir etkileşim içinde oldukları soruldu. Bu sayede evcil hayvanların insanlar üzerindeki anlık etkileri ilk kez bu kadar net bir şekilde mercek altına alındı. Genel haritaya bakıldığında kedi ve köpeklerle vakit geçirmek genel anlamda daha iyi bir ruh haliyle ve daha az negatif duyguyla ilişkilendiriliyor. Yani evcil hayvanlar uzun vadede insanı kesinlikle daha mutlu kılıyor. Fakat iş anlık stres yönetimine geldiğinde sonuçlar değişiyor. Öyle ki bu tarz etkileşimlerde stresin azalmadığı, aksine artabildiği görüldü. En dikkat çeken kısımlardan biri ise kedilerle alakalı olan kısım. Elde edilen verilere göre kedilerle etkileşime giren katılımcıların etkileşim sonrasında öncesine kıyasla daha da fazla stres hissettikleri rapor edildi. Tabii ki bilim insanları bu sonucu hemen mutlak bir doğru olarak kabul etmemek gerektiğinin altını çiziyor ve bu veriye temkinli yaklaşılması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü çalışmaya katılan kedi sahiplerinin sayısı köpek sahiplerine kıyasla istatistiksel olarak önemli ölçüde daha azdı. Ayrıca çalışmada evcil hayvanlarla kurulan etkileşimin türü arasında bir ayrım yapılmadı. Örneğin koltukta uzanıp kedinizle sakin bir şekilde sarılmak son derece rahatlatıcı olabilirken bitmek bilmeyen tırmalamalı ve güreşe girişmekse doğal olarak vücudun stres tepkisini tetikleyebiliyor. Kısacası buradaki durum evcil hayvanınızın o anki kişiliğine ve moduna da dayanıyor olabilir. Hayvan sahipleri dostlarının ne zaman oyun oynamak isteyip ne zaman yalnız kalmak istediğini her zaman doğru analiz edemiyor. Onları istemedikleri bir anda zorla sevmeye veya oynamaya çalışmak hem hayvanı hem de dolaylı olarak sizi daha fazla strese sokuyor olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM. Ara bir sor da aklımdasın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir diye konuştu. AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıkların 8-10 derece azalması bekleniyor. Hafta sonu 28 derecelere kadar çıkan sıcaklıkların bugünden itibaren rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte mevsim normalleri altına düşeceği ve kuvvetli fırtınayla sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı uyarısında bulundu. Çorlu'da plakasız motosikletiyle polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ve seyir halindeki otomobile çarpan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 300 bin lira para cezası uygulandı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında varılan enerji ateşkesi anlaşmasının her iki taraftan da ihlal edildiğini ancak anlaşmanın geçerli olduğunu savundu.
1: Spor.
2: Beşiktaş'ta sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Vaclav Černý'nin yaklaşık 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 36 kuruş, 1 euro 55 lira 19 kuruş, gram altın 6.661 liradan, çeyrek altın 10.793 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadubu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kırklar ile 18, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale 19, İstanbul 20 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Saatler öğleyi gösterdi. Günün tam ortasındayız. İşlere kısa bir ara verenler, öğle yemeğine çıkanlar veya direksiyon başında ritme eşlik edenler. Salı günün o yoğun temposunu geride bırakıp enerjimizi ikiye katlıyoruz. Kahveler tazelendiyse modumuzu yükseltecek ritimlerle öğle kuşağını açıyoruz. Şikayet etmek yok, enerjiyi düşürmek yok. Harika bir hit listeyle karşınızdayız. Müziğin sesini biraz daha açın. Melodic rap ve duygusal pop sound'un başarılı bir birleşimi olduğu adından da anlaşılacağı üzere yaz mevsiminin geride bıraktığı buruk anılara, yarım kalmış özlemlere ve biten bir aşkın ardından yaşanan içsel hesaplaşmalara odaklandığı Yaz Rüzgarları isimli parçayı da tüm dijital platformlarda dinleyicileriyle buluşturan Türk rap müziğinin en üretken ve popüler isimlerinden Velet konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Tekirdağ Çerkezköy Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Tekirdağ Çerkezköy Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
4: güzel. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Silivri'de lezzetin adresi şimdi kapınızda. Villa Restoran'ın birbirinden lezzetli kebapları, enfes köfteleri, doyurucu hamburgerleri artık paket servisle evinizde. Öğle molasında, akşam yemeğinde ya da canınız güzel bir yemek çektiğinde siz sipariş verin, Villa Lezzeti kapınıza gelsin. Sipariş hattı 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Sevdiğiniz lezzetler şimdi bir telefon uzağınızda.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
4: Sabah yatakları.
5: Küpe FM reklam.

Şehrin gürültüsüne ve günün koşturmacasına kısa bir mola saatler öğleyi gösterirken salı günün getirdiği o tatlı tatlı biriken yorgunluğu üzerimizden atmaya geliyoruz. İster ofiste masanızın başında olun, ister sakin bir köşede günün keyfini çıkarın. Ritmi biraz düşürüyor, ruhumuzu dinlendiriyoruz. Arka arkaya gelecek en özel melodilerle öğle saatlerinize huzur katmaya devam ediyoruz. Kafamda kentsel dönüşümler ve bütün İstanbul biliyor gibi büyük hitlerin ardından yine kendine has melankolik ama bir o kadar da rahatlatıcı tarzıyla müzik gündemine oturan, gitarın ön planda olduğu indie pop ve alternatif rock elementlerini harmanladıkları yepyeni şarkıları Kızma Geçmişi adını taşıyan şarkılarıyla alternatif pop sahnesinin vazgeçilmez ismi 2'ye 10 kala radyolarınızda.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Opel Combo Ekim ayına özel 750 bin TL 12 ay %0 faiz ve 69 bin TL takas desteğiyle Opel Çetaş Çorlu'da. Sınırlı sayıdaki araç için geçerli bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar için telefon 0282 685 4020.
2: Opel, wir leben Autos.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. Silivrisürücükursu.com.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
6: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
7: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
1: Modern tasarımı ve yeni nesil bağlantı özellikleriyle ailelerin ve profesyonellerin beklentilerini karşılayan Citroen Berlingo 750 bin TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı ve takas desteğiyle Citroen Çetaş Çorlu'da sizleri bekliyor. Kampanya detayları için 0282 685 4020 numaralı telefondan Citroen Çetaş Çorlu'yu arayabilir veya çetaş.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Citroen.
8: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
9: Sabah yatakları.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
4: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
3: Sabah yatakları.
4: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Çarşamba sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise şehirden uzakta olmanın verdiği, ortak duygu ve inatçı melodiyi işledikleri yepyeni şarkılarıyla adından bahsettiren Ankara Echoes'un Afro House Remix tarzındaki şarkısı Beni Allah günün geri kalan kısmı için hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Bastırma sıcakları bugün itibarıyla sona eriyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde etkili olacak. Sağanak ve gök gürültülü yağış hafta boyunca devam edecek. Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon yapıldı. Aralarında belediye başkanı

0: Spor.
1: Trabzonspor Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi deplasman tribün yasağının kaldırılmasını istedi. Beşiktaş kulübü ise Bordo Mavili ekibin deplasman yasağının kaldırılması talebine destek verdi. Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında bu akşam konuk olacakları Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu ve buna uygun oynadığını söyledi.
0: Finans.
1: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 36 kuruş, 1 euro 55 lira 19 kuruş, gram altın 6.661 liradan, çeyrek altın 10.793 liradan alıcı buluyordu.
2: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
3: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Biçen Market hava durumunu sunar.
1: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kırklareli 18, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale 19, İstanbul 20 derece.
0: Biçen Market hava durumunu sundu.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Encontramos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Before you, in fact, coming up next up.

Süper FM'desiniz ve gündüz yolculuğumuz başladı. Umur Doma ve Asil Gök arka arkaya bizlerle beraberdiler. Uyku Yok ve Ne Oldu Böyle isimli çalışmaları bugünkü açılış şarkılarımız oldu efendim. Havalar soğudu, havanın rengi griye büründüm. Umuyorum ki keyifler yerindedir, güzeldir. Sonbahar gününde şimdi sıradaki konuğumuz Emircan İrek ve şarkısı Rouge.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
1: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
1: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
5: Sabah yatakları.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Küpe FM.
7: Kamu sistem bir yapalım.
3: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
8: Before you, in fact, coming up next up.

0: Çok güzel gülüyorsun.
1: Beş yaş altına sosyal medya yasağı 1 Kasım'da yürürlüğe girecek değerli dinleyiciler. Çocuklar E-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapacak. Mevcut hesaplar için son tarih 31 Mart 2027 olacak. 15-18 yaş grubunda ise ekran kaydı ve canlı yayın engellenecekmiş. Sürekli kaydırma özellikleri kaldırılacakmış. Mesajları yalnızca takip edilen hesaplar gönderebilecekmiş. Görüldü bilgisi de kapatılacakmış. Yaş kontrolleri kullanım süresince de devam edecek değerli dinleyiciler. Sosyal medya ile ilgili böyle düzenlemeler söz konusu. Benim gördüğüm kadarıyla çocuk sahibi bir ebeveyn olarak gördüğüm kadarıyla çocuklarımın YouTube'dan izlediği videolar arasında böyle yaşı oldukça küçük gamerlar var mesela. Kaç yaşlarında olduklarını bilemiyorum ama oldukça küçük insanlar canlı yayınlar açabiliyorlar. Mesela bu sayede, bu kural sayesinde, yasa sayesinde galiba birçok böyle çocuk YouTuber'ın da YouTuber'lıkları sona erecek gibi görünüyor. Bakalım, ya da babalarının hesaplarından mı açarlar bilemiyorum artık. Gündüz yolculuğumuzda şimdi sıra Doğu Swag'in şarkısı Daha Kötü Ne Olabilir Ki?

0: Küpe FM reklam.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
0: Chery. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
3: Sabah yatakları.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Merhaba efendisiniz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu gri gökyüzü altında keyifli şarkılarımızı sizlerle paylaşıyoruz efendim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı bu gece ağırlayacak Rams Park'ta saat 22'de başlayacak müsabaka. Sakatlığını atlatan Sallai kadroya dönerken, ki umarım doğru telaffuz etmişimdir, Osimhen ve Lemina hazırmış. Barcelona ise bu sezon oynadığı 9 resmi maçın tamamını kazanmış arkadaşlar. Ve 39 gol atmış. Konuk ekipte Rafinha, De Jong, Christiansen ve Bartkji forma giyemeyecekmiş. Galatasaray'ın muhtemel 11'inde Osimhen'in de yer alması bekleniyormuş yani. Böyle bir spor haberi. Galatasaray'a başarılar dileyelim ve sözü Oğuzhan Koç'a bırakalım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evcil hayvanınızın sanıldığı gibi stresinizi azaltmadığı, aksine artırabildiği keşfedildi. Neredeyse hepimizin katıldığı bir inanış var. Evcil hayvanlar stresinizi azaltır. Birçok insan stresli bir günün ardından kendinizi veya köpeğinizi sevmenin size anında huzur verdiğini düşünür. Ancak gerçekleştirilen yeni bir araştırma durumun aslında böyle olmadığını gösteriyor. Bilim insanları gerçek zamanlı verileri toplayabilmek adına oldukça titiz bir yöntem izlediler. Araştırma kapsamında tam 188 kedi ve köpek sahibi 5 gün boyunca kesintisiz olarak takip edildi. Katılımcıların akıllı telefonlarına yüklenen özel bir uygulama aracılığıyla gün içinde sürekli olarak ruh halleri, stres seviyeleri ve o an evcil hayvanlarıyla ne tür bir etkileşim içinde oldukları soruldu. Bu sayede evcil hayvanların insanlar üzerindeki anlık etkileri ilk kez bu kadar net bir şekilde mercek altına alındı. Genel haritaya bakıldığında kedi ve köpeklerle vakit geçirmek genel anlamda daha iyi bir ruh haliyle ve daha az negatif duyguyla ilişkilendiriliyor. Yani evcil hayvanlar uzun vadede insanı kesinlikle daha mutlu kılıyor. Fakat iş anlık stres yönetimine geldiğinde sonuçlar değişiyor. Öyle ki bu tarz etkileşimlerde stresin azalmadığı, aksine artabildiği görüldü. En dikkat çeken kısımlardan biri ise kedilerle alakalı olan kısım. Elde edilen verilere göre kedilerle etkileşime giren katılımcıların etkileşim sonrasında öncesine kıyasla daha da fazla stres hissettikleri rapor edildi. Tabii ki bilim insanları bu sonucu hemen mutlak bir doğru olarak kabul etmemek gerektiğinin altını çiziyor ve bu veriye temkinli yaklaşılması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü çalışmaya katılan kedi sahiplerinin sayısı köpek sahiplerine kıyasla istatistiksel olarak önemli ölçüde daha azdı. Ayrıca çalışmada evcil hayvanlarla kurulan etkileşimin türü arasında bir ayrım yapılmadı. Örneğin koltukta uzanıp kedinizle sakin bir şekilde sarılmak son derece rahatlatıcı olabilirken bitmek bilmeyen tırmalamalı ve güreşe girişmekse doğal olarak vücudun stres tepkisini tetikleyebiliyor. Kısacası buradaki durum evcil hayvanınızın o anki kişiliğine ve moduna da dayanıyor olabilir. Hayvan sahipleri dostlarının ne zaman oyun oynamak isteyip ne zaman yalnız kalmak istediğini her zaman doğru analiz edemiyor. Onları istemedikleri bir anda zorla sevmeye veya oynamaya çalışmak hem hayvanı hem de dolaylı olarak sizi daha fazla strese sokuyor olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Sağlık dünyası ile ilgili şöyle bir haberimiz var değerli dinleyiciler. Raporlu hastaların doktorun ilaç değişikliği yapmaması halinde rapor süresi boyunca ilaçlarını yeniden reçeteye yazdırmadan eczaneden alabilmesi için bir çalışma başlatılmış. Umarım gerçekleşir. Raporlu hastalar için de büyük kolaylık olur. İlk etapta tansiyon, diyabet, astım ve KOAH hastalarının kapsama alması gündemde. Düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefleniyormuş değerli dinleyiciler. Küpe FM burası, gündüz yolculuğumuzda Mert Demir zamanı.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Husilerin saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Suudi Arabistan'a her türlü askeri desteğin verilmesi gerektiğini belirterek, diplomatik yolların sonuç vermemesi halinde caydırıcı imkanların devreye sokulması çağrısı yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türk askerinin Yemen'e gitmesine karşı çıkacaklarını söyledi. Özel, böyle bir adımın ABD Başkanı Trump'ın planı olduğunu savunarak, Türkiye'nin İsrail ve ABD'nin çıkarlarına hizmet edecek bir savaşın tarafı haline gelmemesi gerektiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde E-Devlet üzerinden yaş doğrulama sistemi uygulanacağını açıkladı. Göktaş, 31 Mart 2027'ye kadar geçiş süreci öngörüldüğünü, bu tarihten sonra sosyal medya platformlarına girişin doğrulama sistemi üzerinden sağlanacağını belirtti. Sağlık Bakanlığı, kronik hastalıklar nedeniyle düzenli ilaç kullanan hastaların ilaç temini sürecini kolaylaştıracak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle raporlu hastaların her ay yeniden reçete yazdırmak için hastaneye gitmeden ilaçlarını eczanelerden alabilmesi hedefleniyor. İlk etapta tansiyon, diyabet, astım ve KOAH hastalarının uygulamaya dahil edilmesi öngörülüyor.

0: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce biçeni dinleyin.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100x180 santim 249.95. İkizler klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
2: Biçen Market hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kırklar ile 18, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale 19, İstanbul 20 derece.
2: Biçen Market hava durumunu sundu.
3: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
7: Sabah yatakları.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Küp FM burası. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün maalesef diziler dünyasından, beyaz camdan diyebiliriz, kötü bir haber aldık efendim. Breaking Bad dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandıran R.J. Mitty'nin 34 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Oyuncunun temsilcisi ölümünün intihar sonucu gerçekleştiğini doğrulamış. Dizideki rol arkadaşı Bryan Cranston, Mitty'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek "onu seviyordum, seni özleyeceğim oğlum" sözleriyle kendisine veda etti. Erken ve üzücü bir kayıp, mekanı cennet olsun diyelim. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Müzikal takınız Küp Efendi, şimdi Doğu Swag ve Simjank ortak çalışması Küle Dönmüşsün sizlerle.

0: Miss Mutt. Bir reklam. Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 cm 249.95. İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

birazcık da gözlerimizi gökyüzüne çevirelim. Şöyle bir uzay haberimiz var. Astronomi haberi de diyebiliriz. NASA'nın Perseverance aracı Mars'ta geçmişte yaşam bulunmuş olabileceğine dair izler taşıyan leopar desenli bir kayadan numune almış. Çok ilginç gerçekten. Tebeşir büyüklüğündeki tüpte saklanan örnek, milyarlarca yıl önce yaşamış mikroorganizmaların izlerini barındırıyor olabilir. Ancak numuneleri dünyaya getirmek için planlanan milyarlarca dolarlık ortak program iptal edilmiş. NASA alternatifleri araştırsa da henüz net bir yol haritası yok. Bilim insanları kesin sonuca ulaşmak için bu örneklerin dünyada incelenmesi gerektiğini söylüyorlarmış.

0: Metropol FM reklam.
1: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisurucukursu.com.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Modern tasarımı ve yeni nesil bağlantı özellikleriyle ailelerin ve profesyonellerin beklentilerini karşılayan Citroen Berlingo 750 bin TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı ve takas desteğiyle Citroen Çetaş Çorlu'da sizleri bekliyor. Kampanya detayları için 0282 685 4020 numaralı telefondan Citroen Çetaş Çorlu'yu arayabilir veya çetas.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Citroen.
5: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
6: Sabah yatakları.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
8: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Küp FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Derya Uluğ'la birlikte devam edeceğiz efendim. Bir röportajında Derya Uluğ'a kulis kaprisleri olup olmadığı sorulmuş. Böyle ilginç bir soru sorulmuş. Hani vardır ya bazı sanatçılar kulislerinde çok özel şeyler isterler. Böyle işte badem sütünden tutun da tropikal meyve tabaklarına kadar böyle değişik istekleri olabiliyor bazı sanatçıların, ama Derya Uluğ demiş ki hayır, yani ben sadece su istiyorum. Peçetem ve kahvem olsun, bu kadar yeter demiş bana. Böyle de alçak gönüllü bir yıldızımız yani sevgili Derya Uluğ. Şarkısında dediği gibi şımarık değil aslında. Şimdi şımarıkla bizlerle olacak kendisi. Burası Küp FM, işte Derya Uluğ.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Riskli gebelik takibi, ayrıntılı gebelik değerlendirmesi ve anne bebek sağlığının yakından takibi için kadın hastalıkları ve doğum perinatoloji uzmanı operatör doktor Refaettin Şahin muayenehanesinde hasta kabulüne başlamıştır. Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi Nisan Kule Apartmanı Çorlu. Detaylı bilgi ve randevu için 0546 761 22 60.
3: Geniş hacim büyük hediye. Başak Ticareti Arçelik'te geniş hacimli buzdolabı bağlamına S7564 süpürge hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
6: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
7: Sabah yatakları.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir diye konuştu. AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıkların 8-10 derece azalması bekleniyor. Hafta sonu 28 derecelere kadar çıkan sıcaklıkların bugünden itibaren rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte mevsim normalleri altına düşeceği ve kuvvetli fırtınayla sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı uyarısında bulundu. Çorlu'da plakasız motosikletiyle polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ve seyir halindeki otomobile çarpan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 300 bin lira para cezası uygulandı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında varılan enerji ateşkesi anlaşmasının her iki taraftan da ihlal edildiğini ancak anlaşmanın geçerli olduğunu savundu.
1: Spor.
2: Beşiktaş'ta sol uyluk arka adalisinde gerilme ve ödem tespit edilen Vaclav Cerni'nin yaklaşık 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

0: İndirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kırklareli 18, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale 19, İstanbul 20 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe FM'den iyi günler. 13 Ekim Salı gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Yağmurlu bir sonbahar gününde. Öğleden sonranıza güzel şarkılarımızla eşlik ediyoruz. Onlardan ilki Hande Yener'den geliyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Tekirdağ Çerkezköy Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel. Opel Combo Ekim ayına özel 750 bin TL 12 ay %0 faiz ve 69 bin TL takas desteğiyle Opel Çetaş Çorlu'da. Sınırlı sayıdaki araç için geçerli bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar için telefon 0282 685 4020.
2: Opel, wir leben Autos.
1: Tekirdağ Çerkezköy Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji.
3: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
5: Çetinler Arçelik'le çeyiz alışverişlerinizde yüzünüz gülsün. Üçlü beyaz eşya setlerinde net 17 bin lira indirim, dörtlü beyaz eşya setlerinde net 37 bin lira indirim fırsatı mağazalarımızda sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında, biri mutlaka yanı başınızda.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
9: Sabah yatakları.
0: Küpe FM reklam.

Süperstar Ajda Pekkan, Ekranların Fenomen dizisi Tuzlu Kahve'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne konuk olacak. Kovboy kombiniyle kamera karşısına geçen Pekkan'ın halay çektiği anlar setten paylaşılan görüntülere yansıdı.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Mert Demir'in 18 Ağustos'ta İstanbul Harbiye Açık Hava sahnesinde Kibariye ile seslendirdiği Kara Kış geçtiğimiz hafta dinleyicilerle buluştu. İkilinin birlikte seslendirdiği, sözü müziği ve aranjesi Mert Demir imzası taşıyan eser YouTube'da kısa sürede 1 milyon barajını aşarak trendler listesine 5. sıradan giriş yaptı.

0: Küpe FM reklam.
1: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. RofaEnerji.com.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 70 72 0507 745 14-10. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
3: Sabah yatakları.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Kurumsal etkinlikleriniz, grup toplantılarınız, lansmanlarınız, gala ve yılbaşı yemekleriniz için Lider Club olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe açık alanlarımızla kurumsal organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğiniz için bize 0532 136 68 88 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Lider Club Çatalca.
0: Bir reklam.

Söz ve müziği Mert Carim'e ait olan Hiçin Biri bu kez Mert Carim ve Gökhan Türkmen'in özel düetiyle yeniden hayat buldu. İkilinin bir konserde birlikte seslendirdiği canlı performans tüm dijital platformlar

0: Kocam alkışlar.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Evcil hayvanınızın sanıldığı gibi stresinizi azaltmadığı, aksine artırabildiği keşfedildi. Neredeyse hepimizin katıldığı bir inanış var. Evcil hayvanlar stresinizi azaltır. Birçok insan stresli bir günün ardından kendinizi veya köpeğinizi sevmenin size anında huzur verdiğini düşünür. Ancak gerçekleştirilen yeni bir araştırma durumun aslında böyle olmadığını gösteriyor. Bilim insanları gerçek zamanlı verileri toplayabilmek adına oldukça titiz bir yöntem izlediler. Araştırma kapsamında tam 188 kedi ve köpek sahibi 5 gün boyunca kesintisiz olarak takip edildi. Katılımcıların akıllı telefonlarına yüklenen özel bir uygulama aracılığıyla gün içinde sürekli olarak ruh halleri, stres seviyeleri ve o an evcil hayvanlarıyla ne tür bir etkileşim içinde oldukları soruldu. Bu sayede evcil hayvanların insanlar üzerindeki anlık etkileri ilk kez bu kadar net bir şekilde mercek altına alındı. Genel haritaya bakıldığında kedi ve köpeklerle vakit geçirmek genel anlamda daha iyi bir ruh haliyle ve daha az negatif duyguyla ilişkilendiriliyor. Yani evcil hayvanlar uzun vadede insanı kesinlikle daha mutlu kılıyor. Fakat iş anlık stres yönetimine geldiğinde sonuçlar değişiyor. Öyle ki bu tarz etkileşimlerde stresin azalmadığı, aksine artabildiği görüldü. En dikkat çeken kısımlardan biri ise kedilerle alakalı olan kısım. Elde edilen verilere göre kedilerle etkileşime giren katılımcıların etkileşim sonrasında öncesine kıyasla daha da fazla stres hissettikleri rapor edildi. Tabii ki bilim insanları bu sonucu hemen mutlak bir doğru olarak kabul etmemek gerektiğinin altını çiziyor ve bu veriye temkinli yaklaşılması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü çalışmaya katılan kedi sahiplerinin sayısı köpek sahiplerine kıyasla istatistiksel olarak önemli ölçüde daha azdı. Ayrıca çalışmada evcil hayvanlarla kurulan etkileşimin türü arasında bir ayrım yapılmadı. Örneğin koltukta uzanıp kedinizle sakin bir şekilde sarılmak son derece rahatlatıcı olabilirken bitmek bilmeyen tırmalamalı ve güreşe girişmekse doğal olarak vücudun stres tepkisini tetikleyebiliyor. Kısacası buradaki durum evcil hayvanınızın o anki kişiliğine ve moduna da dayanıyor olabilir. Hayvan sahipleri dostlarının ne zaman oyun oynamak isteyip ne zaman yalnız kalmak istediğini her zaman doğru analiz edemiyor. Onları istemedikleri bir anda zorla sevmeye veya oynamaya çalışmak hem hayvanı hem de dolaylı olarak sizi daha fazla strese sokuyor olabilir.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Husilerin saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Suudi Arabistan'a her türlü askeri desteğin verilmesi gerektiğini belirterek, diplomatik yolların sonuç vermemesi halinde caydırıcı imkanların devreye sokulması çağrısı yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türk askerinin Yemen'e gitmesine karşı çıkacaklarını söyledi. Özel, böyle bir adımın ABD Başkanı Trump'ın planı olduğunu savunarak, Türkiye'nin İsrail ve ABD'nin çıkarlarına hizmet edecek bir savaşın tarafı haline gelmemesi gerektiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde e-devlet üzerinden yaş doğrulama sistemi uygulanacağını açıkladı. Göktaş, 31 Mart 2027'ye kadar geçiş süreci öngörüldüğünü, bu tarihten sonra sosyal medya platformlarına girişin doğrulama sistemi üzerinden sağlanacağını belirtti. Sağlık Bakanlığı, kronik hastalıklar nedeniyle düzenli ilaç kullanan hastaların ilaç temini sürecini kolaylaştıracak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle raporlu hastaların her ay yeniden reçete yazdırmak için hastaneye gitmeden ilaçlarını eczanelerden alabilmesi hedefleniyor. İlk etapta tansiyon, diyabet, astım ve KOAH hastalarının uygulamaya dahil edilmesi öngörülüyor.
1: Spor.
2: El Nasr'ın Nefçi ile karşılaştığı Asya Şampiyonlar Ligi maçında ağları havalandıran Cristiano Ronaldo kariyerindeki gol sayısını 981'e yükseltti. 41 yaşındaki Portekizli Yıldız'ın 1000 gol hedefine ulaşması için yalnızca 19 gol kaldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin'de düzenlenen Wuhan Açık'ta Kazak sporcu Yulia Putinseva'ya 2-1 yenilerek ilk turda elendi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 36 kuruş, 1 euro 55 lira 19 kuruş, gram altın 6.661 liradan, çeyrek altın 10.793 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. İkizler Polar TV battaniyesi 100 x 180 cm 249.95. İkizler Klozet takımı ikili 299.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kırklareli 18, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale 19, İstanbul 20 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz. Bir

0: Beni kendine bağladı, bağladı, bağladı.
1: Sıla Şahin ve Samet kardeşler yeni teklileri Beni Kendine Bağladı'yı dinleyicilerle buluşturdu. Şarkının söz ve müziği ikiliye ait.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Just. Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Chery.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58.
6: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
8: Sabah yatakları.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Gökyüzünün Yıldızları 2 albümünün 4. şarkısı Sarılsam Üşür Müsünüz? Cem Adrian'ın yorumuyla yeniden hayat buluyor. Sözleri Yıldırım Türker'e, bestesi Vedat Sakman'a, düzenlemesi Cem Adrian'a ait olan Sarılsam Üşür Müsünüz? Tüm dijital platformlarda ve şimdi Küpe FM'de sizlerle.

yüzümden korkuyor. Karanlıklar hep peşimde.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 23 38.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu 0532 597 42 92. silivrisurucukursu.com.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Silivri'de lezzetin adresi şimdi kapınızda. Villa Restoran'ın birbirinden lezzetli kebapları, enfes köfteleri, doyurucu hamburgerleri artık paket servisle evinizde. Öğle molasında, akşam yemeğinde ya da canınız güzel bir yemek çektiğinde siz sipariş verin, Villa Lezzeti kapınıza gelsin. Sipariş hattı 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Sevdiğiniz lezzetler şimdi bir telefon uzağınızda.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
6: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
7: Sabah yatakları.
8: Küpe FM reklam.

0: etti.
1: Bir reklam.
2: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
1: Bir reklam.

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer bir otelde sahne alarak müzikseverlere nostalji dolu bir gece yaşattı. Yıllara meydan okuyan şarkıları, kendine özgü yorumu ve zarif sahne duruşuyla dinleyicilerden büyük beğeni alan sanatçı, sevilen eserleriyle geçmişten günümüze uzanan müzikal bir yolculuğa imza attı.

0: Küpe FM reklam.
1: Opel Combo Ekim ayına özel 750 bin TL 12 ay %0 faiz ve 69 bin TL takas desteğiyle Opel Çetaş Çorlu'da. Sınırlı sayıdaki araç için geçerli bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar için telefon 0282 685 4020.
2: Opel, wir leben Autos.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 18 Pro 137.999 lira, iPhone 18 Pro Max 149.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Modern tasarımı ve yeni nesil bağlantı özellikleriyle ailelerin ve profesyonellerin beklentilerini karşılayan Citroen Berlingo 750 bin TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı ve takas desteğiyle Citroen Çetaş Çorlu'da sizleri bekliyor. Kampanya detayları için 0282 685 4020 numaralı telefondan Citroen Çetaş Çorlu'yu arayabilir veya çetaş.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Citroen.
8: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
9: Sabah yatakları.
0: Küpe FM reklam.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıkların 8-10 derece azalması bekleniyor. Hafta sonu 28 derecelere kadar çıkan sıcaklıkların bugünden itibaren rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte mevsim normalleri altına düşeceği ve kuvvetli fırtınayla sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı uyarısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Husilerin saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Suudi Arabistan'a her türlü askeri desteğin verilmesi gerektiğini belirterek, diplomatik yolların sonuç vermemesi halinde caydırıcı imkanların devreye sokulması çağrısı yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türk askerinin Yemen'e gitmesine karşı çıkacaklarını söyledi. Özel, böyle bir adımın ABD Başkanı Trump'ın planı olduğunu savunarak, Türkiye'nin İsrail ve ABD'nin çıkarlarına hizmet edecek bir savaşın tarafı haline gelmemesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında varılan enerji ateşkesi anlaşmasının her iki taraftan da ihlal edildiğini ancak anlaşmanın geçerli olduğunu savundu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Beşiktaş'ta sol uyluk arka adalisinde gerilme ve ödem tespit edilen Vaclav Černi'nin yaklaşık 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 36 kuruş, 1 euro 55 lira 19 kuruş, gram altın 6.661 liradan, çeyrek altın 10.793 liradan alıcı buluyordu.

0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
0: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

13 Ekim 2026 Salı Küpe FM'desiniz. Haftanın ikinci iş ve okul gününü geride bırakırken ben Mehmet Ali Ayanoğlu bu saat diliminde Türk pop müziğinin en iyileriyle sizlerleyim ve yıllar sonra yeniden remix versiyonuyla bizlerle buluşturduğu Yola Devam şarkısıyla Hande Yener'le startı veriyoruz. Hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
0: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima ve televizyon alımlarında yanında almış olduğunuz kurutma makinelerinde %50'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
4: Sabah yatakları.
5: Küpe FM reklam.

Belki de birçoğumuz için yoğun bir gün geçti ve özellikle bugünden itibaren de meteorolojinin uyarılarıyla birlikte Türkiye genelinde ve Trakya'da da hava derecesi oldukça düşecek ve soğuk günler başlayacak sevgili dinleyenler. Ona göre hazırlıklı olmak lazım. Küpe FM'de Köfür'le devam ediyoruz. Yine bana varla radyonuzda.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Müziğin sevilen yıldızlarıyla ilerlediğimiz salı gününde sırada bu kez Ferman Akkül var. Onun sevilen sesinden dinleyeceğiz. Bir yer var radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Tekirdağ Çerkezköy Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
2: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Tekirdağ Çerkezköy Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo ile kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Silivri'nin ilk sürücü kursu, Silivri Sürücü Kursu hatırlatıyor. Serbest güzergahta, akan trafikte sınav dönemi yakında başlıyor. Ehliyetinizi son güne bırakmayın, mağdur olmayın. Silivri Sürücü Kursu, 0532 597 42 92. SilivriSürücüKursu.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
5: Sabah yatakları.
6: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evcil hayvanınızın sanıldığı gibi stresinizi azaltmadığı, aksine artırabildiği keşfedildi. Neredeyse hepimizin katıldığı bir inanış var. Evcil hayvanlar stresinizi azaltır. Birçok insan stresli bir günün ardından kendinizi veya köpeğinizi sevmenin size anında huzur verdiğini düşünür. Ancak gerçekleştirilen yeni bir araştırma durumun aslında böyle olmadığını gösteriyor. Bilim insanları gerçek zamanlı verileri toplayabilmek adına oldukça titiz bir yöntem izlediler. Araştırma kapsamında tam 188 kedi ve köpek sahibi 5 gün boyunca kesintisiz olarak takip edildi. Katılımcıların akıllı telefonlarına yüklenen özel bir uygulama aracılığıyla gün içinde sürekli olarak ruh halleri, stres seviyeleri ve o an evcil hayvanlarıyla ne tür bir etkileşim içinde oldukları soruldu. Bu sayede evcil hayvanların insanlar üzerindeki anlık etkileri ilk kez bu kadar net bir şekilde mercek altına alındı. Genel haritaya bakıldığında kedi ve köpeklerle vakit geçirmek genel anlamda daha iyi bir ruh haliyle ve daha az negatif duyguyla ilişkilendiriliyor. Yani evcil hayvanlar uzun vadede insanı kesinlikle daha mutlu kılıyor. Fakat iş anlık stres yönetimine geldiğinde sonuçlar değişiyor. Öyle ki bu tarz etkileşimlerde stresin azalmadığı, aksine artabildiği görüldü. En dikkat çeken kısımlardan biri ise kedilerle alakalı olan kısım. Elde edilen verilere göre kedilerle etkileşime giren katılımcıların etkileşim sonrasında öncesine kıyasla daha da fazla stres hissettikleri rapor edildi. Tabii ki bilim insanları bu sonucu hemen mutlak bir doğru olarak kabul etmemek gerektiğinin altını çiziyor ve bu veriye temkinli yaklaşılması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü çalışmaya katılan kedi sahiplerinin sayısı köpek sahiplerine kıyasla istatistiksel olarak önemli ölçüde daha azdı. Ayrıca çalışmada evcil hayvanlarla kurulan etkileşimin türü arasında bir ayrım yapılmadı. Örneğin koltukta uzanıp kedinizle sakin bir şekilde sarılmak son derece rahatlatıcı olabilirken bitmek bilmeyen tırmalamalı ve güreşe girişmekse doğal olarak vücudun stres tepkisini tetikleyebiliyor. Kısacası buradaki durum evcil hayvanınızın o anki kişiliğine ve moduna da dayanıyor olabilir. Hayvan sahipleri dostlarının ne zaman oyun oynamak isteyip ne zaman yalnız kalmak istediğini her zaman doğru analiz edemiyor. Onları istemedikleri bir anda zorla sevmeye veya oynamaya çalışmak hem hayvanı hem de dolaylı olarak sizi daha fazla strese sokuyor olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıkların 8-10 derece azalması bekleniyor. Hafta sonu 28 derecelere kadar çıkan sıcaklıkların bugünden itibaren rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte mevsim normalleri altına düşeceği ve kuvvetli fırtınayla sağanak yağmur geçişleri yaşanacağı uyarısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Husilerin saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Suudi Arabistan'a her türlü askeri desteğin verilmesi gerektiğini belirterek, diplomatik yolların sonuç vermemesi halinde caydırıcı imkanların devreye sokulması çağrısı yaptı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türk askerinin Yemen'e gitmesine karşı çıkacaklarını söyledi. Özel, böyle bir adımın ABD Başkanı Trump'ın planı olduğunu savunarak, Türkiye'nin İsrail ve ABD'nin çıkarlarına hizmet edecek bir savaşın tarafı haline gelmemesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında varılan enerji ateşkesi anlaşmasının her iki taraftan da ihlal edildiğini ancak anlaşmanın geçerli olduğunu savundu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Beşiktaş'ta sol uyluk arka delisinde gerilme ve ödem tespit edilen Vaclav Černý'nin yaklaşık 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 49 lira 36 kuruş, 1 euro 55 lira 19 kuruş, gram altın 6.661 liradan, çeyrek altın 10.793 liradan alıcı buluyordu.
3: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin.
4: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadı bu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95, Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: herkes.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Tekirdağ Çerkezköy Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
3: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200

0: 1000 liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Tekirdağ Çerkezköy Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
6: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Silivri'de lezzetin adresi şimdi kapınızda. Villa Restoran'ın birbirinden lezzetli kebapları, enfes köfteleri, doyurucu hamburgerleri artık paket servisle evinizde. Öğle molasında, akşam yemeğinde ya da canınız güzel bir yemek çektiğinde siz sipariş verin, Villa Lezzeti kapınıza gelsin. Sipariş hattı 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Sevdiğiniz lezzetler şimdi bir telefon uzağınızda.
7: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
8: Sabah yatakları.
9: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Orkide ayçiçek yağı 5 litre PET 479.95, Tukaş salça teneke 830 gram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Mavi gri sırayı alacak şimdi Küpe FM'de Salı Eve Dönüş keyfimizde kim bilirle eşlik edecek. İyi müziğin doğru adresindesiniz Küpe FM'de. Güzel bir sonbahar akşamına, salı akşamına merhaba diyoruz sizlerle birlikte. Kulağınız bizimle olsun Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Tekirdağ Çerkezköy Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Tekirdağ Çerkezköy Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Çeri.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
7: Sabah yatakları.
8: Küpe FM reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'de Gülden Mutlu var sırada. Sen İstanbul'sun adını verdiği şarkısı bu saat içerisinde bize eşlik ediyor. Herkese tekrar keyifli akşamlar.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Başak Ticaret Erçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemi, retina yırtıkları ve kanamaları tedavisinde uygulanan özel bir göz ameliyatıdır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Modern tasarımı ve yeni nesil bağlantı özellikleriyle ailelerin ve profesyonellerin beklentilerini karşılayan Citroen Berlingo 750 bin TL'ye 12 ay %0 faiz avantajı ve takas desteğiyle Citroen Çetaş Çorlu'da sizleri bekliyor. Kampanya detayları için 0282 685 4020 numaralı telefondan Citroen Çetaş Çorlu'yu arayabilir veya çetas.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Citroen.
2: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
0: Sabah yatakları.
6: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM'de 12 Ekim akşamında beraberdik. Güzel bir salı akşamı bizi bekliyor. Herkese özellikle ekibe birçoğumuz için yoğun geçen günün ardından dinlenme vakti geldi bu güzel salı akşamında. Harika şarkılar sizi Küpe FM'de bekliyor. Vera var sırada. Yarım Ağız isimli çalışmasıyla bizlerle buluştular. Gelin kulak verelim. Yarın saat 17'de tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Ses açık. Filmin sesleriyle uyuyakaldım.

Hangi roman kahramanı? Kırık bir linç, buruk bir söz, yarım ağız.

Hangi roman kahramanı? Kırık bir link, buruk bir söz.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.00.

Herkese merhaba ve işte salı gününün akşamında güne veda döküp FM'de en iyilere eşlik etmek üzere buradayım, sizlerleyim ve tabii ki bugün yine birçok şeyden de bahsedeceğiz. Haftanın ikinci günündeyiz, heyecanlıyız, canlıyız. Ekim ayının en güzel zamanlarındayız. Havalar biraz bulutlandı, yağmurlandı bir yerlerde. Bir yerlerde hala güzel yaz esintileri var tabii ki. Nerelerde? Güneyde mesela tatilde olanlar, belki şu an tatile gidenler vardır. Bu mevsimde daha nadirdir ama gidenler olabilir. Onlarda ne şansı var? Sakin sakin yapsınlar tatillerini. Ve tabii ki şu anda işinin başında mesaide olanlar da var. Herkes akşam eve dönmüyor. Onlara da kolaylıklar diliyorum. Eve dönenlere de efendim diyorum, alın çayınızı kahvenizi, dinleyin bizi, başlıyoruz.

0: ben deli.
1: Kupe FM reklam.
2: Opel Combo Ekim ayına özel 750 bin TL 12 ay %0 faiz ve 69 bin TL takas desteğiyle Opel Çetaş

0: Çorlu'da sınırlı sayıdaki araç için geçerli bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar için telefon 0282 685 4020.
1: Opel, wir leben Autos.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Çetinler Arçelik'ten geniş hacimli buzdolabı alımlarında yanında 10 bin lira değerinde hazneli toz torbası süpürge hemen hediye. Haydi sen de hediyeni almak için Çetinler Arçelik'e. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
6: Just. Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
7: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
9: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
10: Sabah yatakları.
11: Küpe FM reklam.

Manifestle başrol sensine devam edelim. Başrol kim? Başrol daima kalbimiz. Bilim adamları diyorlar ki, ay pardon, bilim insanları değişti o, biliyorsunuz. Çünkü kadına erkeği yok, bilim insanının insanı var yani. O yüzden adam değil yani, kadın da değil, bilim insanı. Bilim insanları yaşlı kalplerin genç bedenlere nakledildiğinde biyolojik olarak gençleştiğini keşfetmiş. Ne kadar güzel değil mi? O zaman genç beden nasıl yaşlı kalbi gençleştirebiliyorsa, efendim bizim bazen birazcık yaşlanan bedenimiz de birazcık daha böyle aktif şeyler düşünüp hayata uyumlanıp çağ ayak uydurduğunda, kendini biraz hareketlendirdiğinde aynı şekilde kalbini de beynini de hepsini birbirine adapte edebilir diye düşünüyorum dedikten sonra daha fazla uzatmak istemiyorum. Başrol sensinle manifeste devam ediyoruz.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Doğuş çay 1000 gram 279.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 84.50 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

tamam. Hande Ünsal'la Seni Sever Miydim'le devam edeceğiz şimdi. Yeni projeleri hakkında konuşmuş geçtiğimiz günlerde. Sevgilisi Serkan Balkan'la ilgili de evlilik soruları sorulmuş. Nazara çok inanıyorum demiş Hande Ünsal. Evet, nazara inandığı için de herhalde bu konuyla ilgili fazla konuşmak istememiş. Çok doğal böyle bir tepki vermesi haliyle. Gerçekten de insanlar nazara gelebiliyor. Hele ki böyle göz önündeki insanlar. Ve Hande Ünsal'la devam ediyoruz. We'll be right back.

ararken kırma kimseyi değmez. İnsanı mutlu etmek hiçbir şeye benzemez. Sen bulamadın ya, aşkı yok zannet.

ararken kırma kimseye değmez. İnsanı mutlu etmek hiçbir şeye benzemez. Sen bu

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
3: Sabah yatakları.
4: Küpe FM reklam.

Bana ne bu sevdalardan diyecek şimdi Ezel. Bu arada Türkiye'de 1 Kasım 2026'dan itibaren 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması yasaklanacakmış. Bilmiyorum bu konudan haberiniz var mıydı? 15-18 yaş grubundaki kullanıcılar e-devlet üzerinden yaş doğrulaması yapacaklarmış. Hesaplara canlı yayın gizlilik ayarları, sonsuz kaydırma ve ebeveyn denetimi konusunda da yeni kısıtlamalar getirilecek. Mevcut hesaplar için yaş doğrulamasının son tarihi de 31 Mart 2027 olacakmış. Bence çok isabetli bir karar çünkü herkes her şeyi çok yerinde kullanamaya biliyor. Söz müzikte.

0: bir reklam.
1: Kurumsal etkinlikleriniz, grup toplantılarınız, lansmanlarınız, gala ve yılbaşı yemekleriniz için Lider Club olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe açık alanlarımızla kurumsal organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğiniz için bize 0532 136 68 88 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Lider Club Çatalca.
0: Bir reklam.

Sefo'yla yine seni severdimle devam edelim. Geçen gün yakalanmış derken bir mekandan çıkışta objektiflere yansımış. Yanındaki arkadaşı da hemen yüzünü ceketiyle falan kapamış. Sefo da kahkahalara boğulmuş yanındakinin paniğine. Hani ne bu panik falan der gibi bakıyor. Olabilir, o da gözükmek istemeyebilir. Ünlü bir insan değilseniz ünlülerin yanında ne bileyim yani orada burada gözükmek istemeyebilirsiniz. Daha yeni tanışmışsınızdır. Herhangi bir şey yoktur. Aileniz görür, o görür, bu görür. Yani panik yaptı diye de Sefo'nun bu kadar gülmesi ilginç. Ya da bilemiyorum yani. Olabilir böyle şeyler. Neyse tamam. O zaman ne diyoruz efendim? Hemen Sefo'yla devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evcil hayvanınızın sanıldığı gibi stresinizi azaltmadığı, aksine artırabildiği keşfedildi. Neredeyse hepimizin katıldığı bir inanış var. Evcil hayvanlar stresinizi azaltır. Birçok insan stresli bir günün ardından kendinizi veya köpeğinizi sevmenin size anında huzur verdiğini düşünür. Ancak gerçekleştirilen yeni bir araştırma durumun aslında böyle olmadığını gösteriyor. Bilim insanları gerçek zamanlı verileri toplayabilmek adına oldukça titiz bir yöntem izlediler. Araştırma kapsamında tam 188 kedi ve köpek sahibi 5 gün boyunca kesintisiz olarak takip edildi. Katılımcıların akıllı telefonlarına yüklenen özel bir uygulama aracılığıyla gün içinde sürekli olarak ruh halleri, stres seviyeleri ve o an evcil hayvanlarıyla ne tür bir etkileşim içinde oldukları soruldu. Bu sayede evcil hayvanların insanlar üzerindeki anlık etkileri ilk kez bu kadar net bir şekilde mercek altına alındı. Genel haritaya bakıldığında kedi ve köpeklerle vakit geçirmek genel anlamda daha iyi bir ruh haliyle ve daha az negatif duyguyla ilişkilendiriliyor. Yani evcil hayvanlar uzun vadede insanı kesinlikle daha mutlu kılıyor. Fakat iş anlık stres yönetimine geldiğinde sonuçlar değişiyor. Öyle ki bu tarz etkileşimlerde stresin azalmadığı, aksine artabildiği görüldü. En dikkat çeken kısımlardan biri ise kedilerle alakalı olan kısım. Elde edilen verilere göre kedilerle etkileşime giren katılımcıların etkileşim sonrasında öncesine kıyasla daha da fazla stres hissettikleri rapor edildi. Tabii ki bilim insanları bu sonucu hemen mutlak bir doğru olarak kabul etmemek gerektiğinin altını çiziyor ve bu veriye temkinli yaklaşılması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü çalışmaya katılan kedi sahiplerinin sayısı köpek sahiplerine kıyasla istatistiksel olarak önemli ölçüde daha azdı. Ayrıca çalışmada evcil hayvanlarla kurulan etkileşimin türü arasında bir ayrım yapılmadı. Örneğin koltukta uzanıp kedinizle sakin bir şekilde sarılmak son derece rahatlatıcı olabilirken bitmek bilmeyen tırmalamalı ve güreşe girişmekse doğal olarak vücudun stres tepkisini tetikleyebiliyor. Kısacası buradaki durum evcil hayvanınızın o anki kişiliğine ve moduna da dayanıyor olabilir. Hayvan sahipleri dostlarının ne zaman oyun oynamak isteyip ne zaman yalnız kalmak istediğini her zaman doğru analiz edemiyor. Onları istemedikleri bir anda zorla sevmeye veya oynamaya çalışmak hem hayvanı hem de dolaylı olarak sizi daha fazla strese sokuyor olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Geçmişte diyecek şimdi Emircan İrek. Bu arada araştırmalara göre erkeklerin çoğu kavga anında geri adım atarken kadınların siniri ortalama 9 saat sürüyormuş. Ay bizi de perişan ettiler gerçekten yani 9 saat süren bir sinir de biraz fazla değil mi ya? Biraz abartmışız yine galiba ama evet sürer, sürdürürsünüz. Çünkü konuyu açıp bir şeyler yapıp ondan sonra yok olup konuyu kapatmaya çalışıyorsunuz. Haklıyız yani. Emircan İrek.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.

0: hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
3: Sabah yatakları.
4: Küpe FM reklam.

Melike Şahin diva yorgun diyecek şimdi. Efendim anne oldu Melike Şahin. Sahnelerde karnında bebeğiyle yer alıyordu biliyorsunuz. Birçok konsere çıkmıştı. Ve 2023 yılında evlendiği eşi Sedat Arpalık'la birlikte ilk bebeklerini kucaklarına aldılar. Bir erkek bebeği olmuş. Allah analı babalı büyütsün diyelim. Tez zamanda da kendisini yine sahnelere bekliyoruz. Sahnelerin sevilen ismi Melike Şahin ve diva yorgun.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tahsildaroğlu en hoş beyaz peynir kilogram 499.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Mebrure ile Değilim'le devam edelim. Bu arada efendim kedilerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde bir kedi ülkesi ama Rusya kedi sahipliğinde dünya lideriymiş. Sokakta 2.8 milyon kedi yaşıyormuş. İnanabiliyor musunuz? Bu arada orada çok değişik cins kediler de var. Bizde de sokaklarda hayvanlarımız var. Özellikle kedilerimiz, köpeklerimizi maalesef eskisi kadar göremiyoruz. Baya bir yok olup barınaklara gittiler. Pek de istemediğimiz bir şekilde. Neyse o konu derin bir konu. Ama dışarıdaki dostlarımız, o güzel kedilere de kış boyunca desteğimizi eksik etmeyelim diyor. Sözümü buraya bırakıyorum.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Saç ekimi merkezimizde saç analizi yaptırabilir, saç ekimi yöntemlerimizle ilgili bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 50 58. Just.
2: Cool Lime, hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow şimdi Makro Center'larda.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
5: Sabah yatakları.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te indirimler devam ediyor. Son gün 19 Ekim. Tadubu %35 fındıklı kakaolu fındık ezmesi 300 gram 199.95. Türk şeker küp şeker kilogram 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Atiye ile olayla devam edelim ve bugün de hatırlatalım efendim. Ne hatırlatacağım? Tabii ki Instagram'ı hatırlatacağım. Instagram'da bizleri takip edin. Ekleyin Instagram takip listenize. Bizlerden, radyonuzdan, programlardan, her şeyden haberdar olun. Arada çekilişlerimiz de oluyor. Bir anda bir bakarsınız, bir sürpriz olur. Ve bunun yanı sıra www.kupefm.com.tr bizleri internetten dinleyebileceğiniz adres. Ve Mert Ramazan Demir ve Afra Sarıcıoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanacakmış. Vay, bu gerçekten bir olay. Ve dizi böylelikle son zamanlarda en çok yurt dışına satılan dizilerden biri olmuş. Dizilerimiz gerçekten de bizleri en güzel şekilde temsil ediyor. Ve işte Atiye ile devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evcil hayvanınızın sanıldığı gibi stresinizi azaltmadığı, aksine artırabildiği keşfedildi. Neredeyse hepimizin katıldığı bir inanış var. Evcil hayvanlar stresinizi azaltır. Birçok insan stresli bir günün ardından kendinizi veya köpeğinizi sevmenin size anında huzur verdiğini düşünür. Ancak gerçekleştirilen yeni bir araştırma durumun aslında böyle olmadığını gösteriyor. Bilim insanları gerçek zamanlı verileri toplayabilmek adına oldukça titiz bir yöntem izlediler. Araştırma kapsamında tam 188 kedi ve köpek sahibi 5 gün boyunca kesintisiz olarak takip edildi. Katılımcıların akıllı telefonlarına yüklenen özel bir uygulama aracılığıyla gün içinde sürekli olarak ruh halleri, stres seviyeleri ve o an evcil hayvanlarıyla ne tür bir etkileşim içinde oldukları soruldu. Bu sayede evcil hayvanların insanlar üzerindeki anlık etkileri ilk kez bu kadar net bir şekilde mercek altına alındı. Genel haritaya bakıldığında kedi ve köpeklerle vakit geçirmek genel anlamda daha iyi bir ruh haliyle ve daha az negatif duyguyla ilişkilendiriliyor. Yani evcil hayvanlar uzun vadede insanı kesinlikle daha mutlu kılıyor. Fakat iş anlık stres yönetimine geldiğinde sonuçlar değişiyor. Öyle ki bu tarz etkileşimlerde stresin azalmadığı, aksine artabildiği görüldü. En dikkat çeken kısımlardan biri ise kedilerle alakalı olan kısım. Elde edilen verilere göre kedilerle etkileşime giren katılımcıların etkileşim sonrasında öncesine kıyasla daha da fazla stres hissettikleri rapor edildi. Tabii ki bilim insanları bu sonucu hemen mutlak bir doğru olarak kabul etmemek gerektiğinin altını çiziyor ve bu veriye temkinli yaklaşılması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü çalışmaya katılan kedi sahiplerinin sayısı köpek sahiplerine kıyasla istatistiksel olarak önemli ölçüde daha azdı. Ayrıca çalışmada evcil hayvanlarla kurulan etkileşimin türü arasında bir ayrım yapılmadı. Örneğin koltukta uzanıp kedinizle sakin bir şekilde sarılmak son derece rahatlatıcı olabilirken bitmek bilmeyen tırmalamalı ve güreşe girişmekse doğal olarak vücudun stres tepkisini tetikleyebiliyor. Kısacası buradaki durum evcil hayvanınızın o anki kişiliğine ve moduna da dayanıyor olabilir. Hayvan sahipleri dostlarının ne zaman oyun oynamak isteyip ne zaman yalnız kalmak istediğini her zaman doğru analiz edemiyor. Onları istemedikleri bir anda zorla sevmeye veya oynamaya çalışmak hem hayvanı hem de dolaylı olarak sizi daha fazla strese sokuyor olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

Geldik programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın haftanın ortasında akşam saatlerinde yine Güne Veda'da Küpe FM'de görüşene kadar. Efendim güzel bir akşam diliyorum. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Metropol FM reklam.
1: Cool Lime hibiskus ve armut liçi meyvesiyle daha ferah, daha hafif bir soğuk çay. Just wow. Üstelik sıfır kalori, vegan ve glutensiz. Bugün wow oldun mu? Just wow.

0: Şimdi Makro Center'larda.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Sabah yataklarında %40'a varan indirimler cumartesi günleri de devam ediyor. Ulaş fabrika mağazamıza bekliyoruz.
3: Sabah yatakları.
4: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Evcil hayvanınızın sanıldığı gibi stresinizi azaltmadığı, aksine artırabildiği keşfedildi. Neredeyse hepimizin katıldığı bir inanış var. Evcil hayvanlar stresinizi azaltır. Birçok insan stresli bir günün ardından kendinizi veya köpeğinizi sevmenin size anında huzur verdiğini düşünür. Ancak gerçekleştirilen yeni bir araştırma durumun aslında böyle olmadığını gösteriyor. Bilim insanları gerçek zamanlı verileri toplayabilmek adına oldukça titiz bir yöntem izlediler. Araştırma kapsamında tam 188 kedi ve köpek sahibi 5 gün boyunca kesintisiz olarak takip edildi. Katılımcıların akıllı telefonlarına yüklenen özel bir uygulama aracılığıyla gün içinde sürekli olarak ruh halleri, stres seviyeleri ve o an evcil hayvanlarıyla ne tür bir etkileşim içinde oldukları soruldu. Bu sayede evcil hayvanların insanlar üzerindeki anlık etkileri ilk kez bu kadar net bir şekilde mercek altına alındı. Genel haritaya bakıldığında kedi ve köpeklerle vakit geçirmek genel anlamda daha iyi bir ruh haliyle ve daha az negatif duyguyla ilişkilendiriliyor. Yani evcil hayvanlar uzun vadede insanı kesinlikle daha mutlu kılıyor. Fakat iş anlık stres yönetimine geldiğinde sonuçlar değişiyor. Öyle ki bu tarz etkileşimlerde stresin azalmadığı, aksine artabildiği görüldü. En dikkat çeken kısımlardan biri ise kedilerle alakalı olan kısım. Elde edilen verilere göre kedilerle etkileşime giren katılımcıların etkileşim sonrasında öncesine kıyasla daha da fazla stres hissettikleri rapor edildi. Tabii ki bilim insanları bu sonucu hemen mutlak bir doğru olarak kabul etmemek gerektiğinin altını çiziyor ve bu veriye temkinli yaklaşılması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü çalışmaya katılan kedi sahiplerinin sayısı köpek sahiplerine kıyasla istatistiksel olarak önemli ölçüde daha azdı. Ayrıca çalışmada evcil hayvanlarla kurulan etkileşimin türü arasında bir ayrım yapılmadı. Örneğin koltukta uzanıp kedinizle sakin bir şekilde sarılmak son derece rahatlatıcı olabilirken bitmek bilmeyen tırmalamalı ve güreşe girişmekse doğal olarak vücudun stres tepkisini tetikleyebiliyor. Kısacası buradaki durum evcil hayvanınızın o anki kişiliğine ve moduna da dayanıyor olabilir. Hayvan sahipleri dostlarının ne zaman oyun oynamak isteyip ne zaman yalnız kalmak istediğini her zaman doğru analiz edemiyor. Onları istemedikleri bir anda zorla sevmeye veya oynamaya çalışmak hem hayvanı hem de dolaylı olarak sizi daha fazla strese sokuyor olabilir.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak metal enjeksiyon, plastik enjeksiyon, preshane ve diş çekme bölümlerimiz için deneyimli veya yetiştirilmek üzere çok sayıda makine operatörü işe alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

arkasından bak. Güzel olman gerekmez bana. Benim oyunum, heyecanlıyım, çok çılgınım bebeğim. Gün batımında bırakıp gitme, gel bana.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar geçti. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım oldu deyip dirilt yeniden. Sen tanı beni. İçinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin seslendiren dilim benim. Yarını düşünme, bir çare bulurum, hallederim.

Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Sor, beni gecelere sor, nasıl içim gidiyor, dayanmak çok zor, geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

0: aşkmış kimelle. Gördüm ben ama hiç etmem kelamı.
1: Bir günüm, bir dünüm, bir senim, bir külüm, bir dönün, bir görün, Mecnun'a çölüm. Her şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert, bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp, ben dikende gülüm.

Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor.